0: Yoksa sola böyle suzi yoksa sola böyle Karuka peras ravasa karuka Sodozi soyanız sodozi soyanız Raba karuka palda raba karuka palda Asmi dravda zemura zemda zemda zemda zemda Soya yalga diye nile soya yalga diye nile Karuka pade kohale karuka pade kohale
1: Oy rauda lukka lapsi, oy rauda lukka lapsi Rava rosta